0: harici üniteler falan var televizyon stüdyolarında, radyolarda falan kullanmak için. Yani MD'nin bütün ekosistemi dünyada var.
1: Var.
0: Sen ne zaman aldın?
1: Ben 2000 senesinde aldım. Üniversiteye kazanmışım gideceğim. Bana böyle bir şey lazım otobüste dinlemek
0: tabii
1: için. MP3 çalarlar henüz öyle pek hoşuma gitmiyordu. Daha çok emekliyorlardı biraz.
0: 98'de ilk benim notlarımda var. 98'de Diamond Rio çıktı. İlk taşınabilir MP3 çalar. Tabii de 32 megabayttı.
1: Evet.
0: Emekliyordu. Senin dediğin gibi çok doğru bir şey söyledin. Emekliyorlardı. Ama bu, bunlar olmuştu.
1: Olmuştu ve senin dediğin gibi şu sistem. Ben bunu atacaktım çantaya cebine.
2: Silopak kült.
1: Buradan kontrol edecektim. Bariz
0: ileri bir teknoloji.
1: Çok güzeldi. İşte araştırdım. Tabii
2: Libero 117.
1: İklim biraz geç artık. Hani olgunlaşmışlar. Bu MD bile pahalıydı abi. Yani
0: tabii ki kesinlikle pahalı. Bunun hiç açılmamıştı yani.
1: Bence de var. Bunu ben eBay'den aldım. eBay'den aldığım ilk şey abi bu. Ta Amerika'dan geldi.
0: O zaman ben eBay'den
1: bilmiyorum. Tabii nasıl olacak tabii o heyecan var. Evet, bence hiç anlamadım. Orada bir şey vardı Allah'tan. Bir var. Bir şey vardı. Ona yolladılar.
0: Elden geldi.
1: Tamam. Çantı içinde. Geldi şu an bu 700 lira.

Bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu halde, bu